senin diye deh kalbim üçün kalbidin ey yar. Bundan sonra da al canım üçün can sen olarsan. Her yâreme yer olsa, her yâreme yer olsa onun melhemi sensen. Her derdim olarsa ona derman sen olarsan. Könlüm nece isterse ele bir mene ferman. Ömrüm ne kadar var mene sultan.

eğer mene sultan sen olarsan, eylersem eğer şerhini iman ile küfrün, baş harf ile ser lüvhe-i divan sen olarsan, bundan bile ey aldatma beni, küfr ile dinley, haganiye hem küfr hem iman sen olarsan.

Mümtene çemenlerden gidip sümbüleyler. Vahit yine ben hüsnüne heyranım o mahın. Rahm eyle desen cövrüleme o yöneylere yaran. Yaran.

Şarnak Mehmet Haortumu İçeri Şehriyev Bayır Şehir Hin Vaku Bajnım. Vıslayın vor, çınayat men buluruz giden İçeri Şehir Anvanımı mezani şatırı tığıyak çen Bayır Şehir Haska Tüsünet. Aspisov mer Hin Vaku Bajnım men kıhosan dramasyen. Bulur giden vor irakan Hin Vakum bakasası İçeri Şehriyet. Ayska akı vor hin şamınakına işe rapatvazı Kari Paris Nurov Taratki Arumov Bunatılin oyna inç nakkenum. Çınayat ınra bunakusyonu metşer, ayn tarih tarih açımer. Baytı vor tığır gütnü umay samanka. Arsayna vor Norşenker girpek çen karotsvel datar kogevra aylhin şenkerivra. Verçin peğumlar yevs mekan kamap atsumenda. Nur şenkeri karotsmanı zugıntas poğusları nağatsal eliniz bakir ayın kan pokratıl vursa urakan ahpaman dınılı tığ çıkar. Oğ yurakan çördüğümü gın hatveli irgino vosko. Şatar harus tünen hamar eliniz bakir poğusları haşven arnavazın mek arşino vındlaynala. Artyom kumhin kakum kayın poğusları vurtuğ yerku martel çer karok koh koh ki kaylel. İraviçak eylaveli Bartasav Hazar Utar İsunina Tvakani Şamakhi Haytni Yerkara Şarjitseto Nahangayın Kentroni Baku Tığa Pohmam Yev Bakvi Nahangi Stegsmam. Bakvum Vornarten İskaprumer Şat Nek Paymanlarum Nahangayın Graseniyakneri Yev Paştonyanları Hamar Taraz Gıtnılı Kakiğe Kavardar İndirets Anyen Anneli Drutyan Vec. Aystalinerin Kakum Bunakaranayın Xıntiri Yerpek Ayskan Lurs Şeriyeğel. Xıntiri Çılut Ves Nuriz Kakum Yerkarkani Yerahar Kis Yerpemin Karaharq Şenker Karotsalov. Numan paymanlar umara çatsa vamroti parisnariz durz galo gaapara. Buna kusyan meç vok çvok çeruzum durz galam roti parisnariz. Baytan kaknaniz joğurtun uzum er voşte jamanak nir hunoverin tanım. Yerkrum naftarşına berutyan arak zarga soma. Koşor arif triken turunlar istayuk suma yev bankeri hayt gala. Hangesrin amroti sammanlariz durz layna savalşin arakan aşkatan knari meknarken. Karusvetin meç vihaşuk Şenker. Karusvetin barsar buna geliş Şenker. Yurakançur karusuvar Şenker şurştan kvetsin naevkan açapatlar asıkner. Mihoskov. Amruti Paris meyiz dur sihayter galiz iskapes jamına kakiz kaak. İsk jamına kaşı janin hamın kav naev nerkin yev artakin kaaknari haskatüsünleri hayt gala. Artakin kaaki zavur mitsetu araçatsev naev içeri şehir haskatüsünü. Amruti Paris meyiz nersumun asas kaakı sıksız koçvel nerkin kaak. İsk amruti Paris meyiz dur stesvas nor kaakı artakin kaak. Darantiyato pohvestayev him bakviteska. Yordari Verçin Kısan Yordari Skızbin Artakin Kakum Karusvetin Bazmativ Yeğesik Evropa Kavuçi Şenker Aspes Ksvet Zarganal Jamanaka Kiz Bakun Mirpat Makan Hişoğu Tengen Tani Vakan Hin Kaakı Bakvi Amenaje Kavur Markaritne İnşpes Naiv Pat Makan Evçar Tarapetakan Arkeluz Duklu sesi kadr biçeni zayını mijazgayın radyo kayını haykakan sarayutan hağortomu hağortom varumir Gülyaz Şirinli.

Şuşa'nın dağlarında dinlenen ses. Kırmızı kaftan, yaşıl duman. Beynəlxalq Radio.

Çektiğim şekli verim yadigar. Bahanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dillendireyim rastı, mahuru, zümzüme eyleyim seygahı, şuru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Bugün üst tuttuğumuz mekan da belə abidelerdendi. Onun her taşı keçmişin şahidi, her divarı qəhrəmanlığın nişanesi, her izi isə milli yaddaşımızın ayrılmaz hissəsidir.

bu hiç kese sir değil. Sadece olarak Ermeni dırnağ arası tarihçileri ve saftakarlar saftakarlık ederek kadim Alban kiliselerini Ermenileştirirler. Öz yazılarını oraya elave edirler ve bu kiliseleri özününküleştirirler.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
1: Yürü ha, yürü ha, küsmüşem sende. Yürü ha, yürü ha, küsmüşem sende. Ayrılık şerbetini içmişem senden. Ay Dilber, ayrılık şerbetini içmişem.

0: Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber. Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber. Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber. Edel konmuş odum uçmuşam senden ay Dilber.
1: Kan kendiden susaya, susadan dünyaya. Beynalxalq Radio.

Dehliz olmayan yere. Gel el ele tutup gedey, gedey biz olmayan yere. Her derdi unutup gedey, derdimiz olmayan yere. Burada koyal özümüzü, bu kırşan özümüzü, bu köhnelen sözümüzü. Gedey, gedey söz olmayan yere. Bir kimse tutmasın haber, gel çıkıp gedey bir teher. Bu ev, bu küçe, bu şehir, bu deniz olmayan yere. Atam oğlu aç çabala, sen diyen çetin tapıla. Bu Ramiz'i kim aparar?

Soberin Volt Uraydılay Sii Devirdiz. Bazen kanikudlayı san sentyabrdan zekirdiz. İlk dur lokal karakterdin antiterrorin tedbiri Azerbaycan'dan ayamda tarihte zeyi devirdik ilk duna. Sallay kanikud sehte davam kayı. Kırarı neticede Karabağ'da kanun da yarığa yarak ve kuvvetinin alakunara kozarına Ermenistan'dan yarak ve kuvvetinin amuk ayarçilerle yakudunuz ve Azerbaycan'dan konstitusiya çıkıyorum patal kulayval yaratmışına. این واقعه دی رازن قدلای سوز غلی اوور قالی بیرین دوام کیز ازربایجان دینچیلرین بی تاوال و دیلتین سویرین وال بی همارمه انتی تیرور دین تدبیری نتیجه دا ارمنستان دین ازربایجان دینچیلرین یرتمیش های قانون سوز رژیم دال اخیر زیگنه قرابا دین ارمنی ایرین وکیل رخدالاز ازربایجان دین ارا دا یولاخ دا گروش غلی تخونا و ری انتگراسی دین مثل ایرکای ازربایجان دین کانستیتوسی دین و قانون نظام کدا یوری وردیخ کلکتونه Haydal de yargal yasara region din hatasuz biliz ve birlik finiz mani valzay separatist rejim tarih dizil gana. Tema dek galkay millettin vekil Elçin Mirzebeyli dilahanı. Lokal karakter din antiterror din tedbirle kuluk birlik behem tafavatlu yıkargan kalıp dağıtma. Hatasuz val tükürün, ziyik ilelay, çekiktun, reker, yaşayış din punktar, sosyal obyektar ve ziyik infrastruktur tükürzü. Çekiktun program din kene Karabağ ve Rakeş Tayyipatan Zengezur Dömür Ziyik ilelay tükürün doğumuzu. Qeydiyin ki Azerbaycan din veriç gayrı devlet din suveren val, tamin avul eri yonda ziyik siyasi real val aradılganı var. Gilayi kargan din ilin temaya kaltuş, islah val, komunikasiya rakayon, ekonomik alakayar gihenşarın var region din ziyik vilik fini modeliye. İnak Azerbaycan'ya, Halkarin Radyo, Utkanlı Vadi.

Türk devletin aradığı hatası üzerine emektaş valisiyi devirdi Elersu. Baku'da Türk devletinin teşkilat tezüsü ülkelerin hatası üzerine şurayının katibinin Vadlahay Kuatkun Kiletkuni Türk devletinin arada emektaş biri seyiri qeray derin valgalurzay vacib vaqeyri kaysat bir dikkati almı. Sifte Azerbaycan'da Kuatkuni Lahay'da çi ülkedin imprasesta aktiv rolmaat sadrakalurma. Tedbirde alay devirdin hatasız ülen Ebergun Rikay'ı regional ve global proses Rikay hakkını Türk devletinin arada hatasız ülen sahede koordinasyon güclü avunin mesela Rikay verebilir ona. Prezident İlham Aliyev Lahanova, Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Uzbekistan'da seyir ilerleyen aslı tuşurval gile avurdalaysa onu yargal vaxt alatmış. Harsa ülkeden üçün çetin bilirken var. Azerbaycan'dan üçün çetin bilirken var ama Çun veri laf çetinsin ağrayık elbine kuna akatma. Velik sanal karavun ala kunar, çelkeyrin ve halkarın arada madik san ala kayar tükürün, Türk devletinin teşkilatın veri halkın arayana dair rol güclü avun akozma. Türk devletinin arada emekdaş ülen perspektiv var çiğir zayıqının faktörü kaysatni ülkeyriz avay atay tebi servetar ve kısan geografik çıkaya. Çelkeyriz çeki tebi servetar var. İbruçi devlet ar mahkeme arınız, halkarın halar kısan arınız hizmetse. Prezident İlham Aliyev ve Qeyda Orval, Bilik Koy devirde, Qelin Rekar Kaysat, ülkeyrin ve halkarın arada alakaya. Madi mahkeme arın, Türk devletinin teşkilatın veri halkın arayana dair rol hıkacın ya. Haydi aldı, Türk devletinin arada kalıp dağıtma emektaşını madil, siyasi, ekonomik ve medeni alakayrı kılasan al, hatasız bilin, enerji ve transport kitin strateji sahiranı kardik koyu.

İmidi sifte gel kihin şamakide kaçınuva. Adı devirdin veri ilimar, dindin tarih, hesab ve astronomiya çirnuva. Nesimi divçin sifte şiirar, Hüseyin'i lakab daldı kihinuva. Horofizm din bine esigay, Fezlullah neymi dehkalaz alaka xena. İri evay burun fikrar çukur zavay şiirar kihinuva ve idla buluh neymi din. Ma lakab dehkalaz kutu garnuvay Nesimi lakab kabulnuva. Ömürden ehrimci isara helep şehirde ömürnuva. Ana zindan da tunva, kafir, dinsuz kiz bayanarına, kür sarına, Misri'din sultan din emir daldı, can alamaz hamhtunva. Nesimi din yaratmışınlar Azerbaycan, poeziya ve edebiç alvilik fina vacibsa etapya. Adab kutcalal iyer şiirer kenu. Nesimi din şiirer hele viç sasımaz Azerbaycan, Mukal Rakeş Daypad, Irak, Vacı Azya ve Suriye'de, hakni yok on Azya'da gehenç de kaz maşhur kanvay. Şair

0: den gelin hatun al kenoy eser arni eksemplyar ar dunya den sajerge torvanova kitabxana ar khuzo shair den eser ar ilqes kes chapkanova pakudin rayon de kasada nesimidin torganova pakuda adas gumbet ikhkajnova azerbaycan den ilim din chagur ninchalarin institut nesimidin tornekhala
1: zunya zun mulki jahanya jahan zunya zun Zun haqtin makaniya, makan zun yezun. Zun arşi farşya, kafu nun yezun. Zun şarhi bayaniya, bayan zun yezun. Zun köyün makaniya, köyün fekaniya, zun. Çir huyvaz lişanzi, lişan zun yezun. Kafir diz musibat, dert kanvazakay. Mumin diz imaniya, iman zun yezun. Dünya dal insan ya ey nesimi bun haklıhur insan ya insan zun ya zun
0: gaf yapse zigafunek zican ya gaf savarin vinik uk makan ya gaf rugut patay katun gerek ya çaz uçiz ki haliki cahan ya gaf nazil ni hak munzil sagafar ya eş Yüçü çiz elqeday tercüman yegaf. Hadis diz fahumsi aqollukas. Qatu dayvaluna biguman yegaf. Aqol din qat ya da gürüz raxuq. Yani semi çiz bigiran yegaf.
1: Haqtaş kizun. Haqta zicanda ödünyani. İ dünyada haqtaş kizun. La makan zun ya makan ni zun makan da haktaş ki zun arş ni varş zun kaf ni nun vav havile ni biri cin al van atutma epsem kuhun kar bayan da haktaş ki zun zigaf köyün mekan ya da zibidayat zati dürür ilişan di vaz çir kuh zun çir lişan da haktaş ki zun Şah nizun ya, şeker nizun, rağ nizun ya, sava varz zun, ruhi revan bahşida, ruhi revan da haktaş ki zun. Simerin tar, kemança zun, özüd nizun, cehild nizun, devleti cavidan zun ya, ahidan da haktaş ki zun. Nagah zun qe nesimiya, haşimiya, kureşiya, zalay zigaf üyini ava, ayat şan da, Haktaş ki zoom.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan İslami Dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Başlıklı konuşma. Kafkas Albanyası'nın Azerbaycan tarihindeki yeri ve rolü adlı yazı. Yeşil finansman Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar. Başlıklı konuşma.

Azerbaycan İslami dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Azerbaycan İslam dünyasının dayanışmasını ve işbirliğini güçlendirmeye özel önem veren ülkelerden biridir. Bu politika siyasi ve diplomatik ilişkilerle sınırlı kalmayıp dini, insani, kültürel ve ekonomik işbirliğini de kapsamaktadır. Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ile işbirliği ve uluslararası dini ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması bu yöndeki faaliyetlerinin en önemli örnekleridir. Azerbaycan'ın bu yöndeki rolü özellikle dini liderler arasında diyaloğu teşvik etmeye odaklanmıştır. 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı'nın Müslüman Dini İşleri Başkanları Konseyi üyeleri ve gözlemcilerinden Yahya Bakuvi Uluslararası Konferansı eş düzenleyicilerinden ve Kafkas Halkları Yüksek Din Konseyi üyelerinden oluşan bir heyeti kabulünde İslam dayanışması din önderlerinin toplumda barış ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesindeki rolü ve Türk dünyası ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular gündeme geldi. Bu konuyla ilgili olarak

0: Milletvekili Sultan Mehmedov şunları söyledi.
1: Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 1991-ci ildən həqiqi üzvü kimi İslam dünyasında bütün sahələrdə istər mədəniyyət, humanitar layihələr, istər təhlükəsizlik sahəsində öz tövbəsini verir. Möhtərəm cənab prezidentin də son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi bugün İslam dünyasında İslam ölkələrinə həmrəylik lazım olmayan münaqişələr, müharibələrin, anlaşılmazlığın aradan qaldırılmasına böyük ehtiyac var və Azərbaycan bütün platformalarda bu prosesə öz dəstəyini verir.
0: Azərbaycanın İslami dayanışmaya yaklaşımının önemli özelliklerinden biri, İslami dayanışmayı dinler arası ve kültürler arası diyalogla eş zamanlı olarak teşvik etmesidir. Azərbaycan kendisini yalnızca İslam dünyasının bir parçası olarak değil, aynı zamanda farklı dini ve kültürel topluluklar arasında karşılıklı anlayış için koşullar yaratan bir yer olarak da sunmaktadır. Bu yaklaşım ülkenin İslam dünyası ile ilişkilerinde dini faktörün yanı sıra kültürel ve insani işbirliğine de öncelik verdiğini göstermektedir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın İslami dayanışmayı güçlendirme faaliyetleri çeşitli yönlerde kendini göstermektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmalarında İslam ülkeleriyle siyasi ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, dini liderler arasında diyaloğun teşvik edilmesi, uluslararası dini ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve barışa yönelik insani girişimlerin desteklenmesi gibi konular birbirine bağlı bir şekilde ele alınıyor. Bu politikanın önümüzdeki önemli konularından biri de Azerbaycan'ın 2027 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Konferansı'na ev sahipliği yapması olacaktır.

Hristiyanlığın Albanya genelinde yayılmasıyla birlikte dini topluluklar, kiliseler ve manastırlar kuruldu. Bu mirasın önemli örnekleri arasında Karabağ bölgesinde yerleşen Genceser, Hudavenk ve Amasya

0: değil, aynı zamanda birincil kaynaklara ve bilimsel araştırmalara da dayanmak önemlidir. Çeşitli dillerde mevcut tarihi kaynakların öğrenilmesi, özellikle Kafkas şınaslık ve bölgenin eski tartışmalara yanıt verebilmek için yalnızca modern siyasi yaklaşımlara değil, aynı zamanda birincil kaynaklara ve bilimsel araştırmalara da dayanmak önemlidir. Çeşitli dillerde mevcut tarihi kaynakların öğrenilmesi, özellikle Kafkas şınaslık ve bölgenin eski dilleri üzere uzmanların hazırlanması bu yönde önemli adımlardan biri sayılıyor. Konuyla ilgili Uluslararası İlişkiler ve Çok Kültürlülük Analizi Kurulu Başkanı Ferit Şefiyev şunları belirtti.
1: Kafkas Albaniyası çok vacip bir elementti Ermeniler için. Bunu Ermenileştirme istediler. Mesela için bize itham verildiler ki biz çalışırız Ermeni kiliseleri Albanlaştıraq. 200 metre buradan aralı Ermeni kilisesi var. Bakıda 19. əsrdə tikilib. Şuşada da Ermeni kilisesi var. 19. əsrdə tikilib. Biz Ermeni kiliseleri qoruyub saxlayırıq. Amma burada həqiqət ondan ibarət ki, bəli, Azərbaycan arasında katolik kiliseler var, pravoslav kiliseler var, Ermeni kiliseler var. Amma bizim tariximizə aid olan Alban kiliseleri var. O bizim tariximizdir. Biz de onu qoruyub saxlayırıq.
0: Kafkas Albaniyası mirasının incelenmesinde Karabağ özel önem taşıyor. Bölgede bulunan antik Hristiyan anıtları, tapınaklar ve diğer tarihi yapılar Albanya döneminin dini ve kültürel yaşamının incelenmesi için önemli bir kaynak sağlamaktadır. Bu anıtların tarihine, mimari özelliklerine ve üzerlerindeki yazıtlara yönelik bilimsel araştırmalar bölgenin antik ve ortaçağ tarihini daha derinlemesine anlamamızı sağlıyor. Sonuçta Kafkas Albaniyası'nın Azerbaycan tarihindeki rolü sadece eski devlet olma meselesine bağlı kalmıyor. Bu tarih aynı zamanda Azerbaycan'ın eski şehir kültürünü, dini kültürel mirasını, mimari geleneklerini ve bölgenin bileşik siyasi tarihini anlamak için büyük önem taşıyor. Mirasının bilimsel olarak incelenmesi, mevcut kaynakların sistematize edilmesi ve tarihi anıtların korunması Azerbaycan'ın eski tarihini daha kapsamlı bir şekilde incelemeye ve gelecek nesillere aktarmaya hizmet etmektedir.

0: net ve hızlı. Uluslararası Radyo 85.
1: Yeşil finansman Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması artık yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda küresel finans politikasının temel yönlerinden biridir. Bu açıdan yeşil finansman mekanizmalarının genişletilmesi, çevre projelerine yapılan yatırımların artırılması ve devletler arasındaki finansal işbirliğinin güçlendirilmesi özel önem taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkeler arasında bu yöndeki işbirliğinin geliştirilmesi de dikkat çekmektedir. Yeşil finansman araçlarının uygulanması, enerji dönüşümünün hızlandırılması, yenilenebilir enerji projelerinin finanse edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeni imkanlar yaratmaktadır. Bu doğrultuda Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin ikinci yıllık toplantısının düzenlenmesi, Türk dünyasında yeşil ekonomi ve finans gündeminin giderek daha fazla ön plana çıktığını göstermektedir. Toplantı kapsamında yeşil finansmanın geliştirilmesi, mevcut imkanlar ve önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalınacak görevlerin ele alınması, bu alandaki koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Etkinlikte ele alınan konularla ilgili bilgi veren Ekonomi Bakanlığı danışmanı Hüseyin Hüseynov şunları söyledi.
2: Esas müzakere olunan mevzular karbon pazarlarının inkişaf istikametinde faaliyetlerin genişlendirilmesi, tabiat esaslı hallere yaşıl maliye aletlerinin tətbiqiyle bağlı meselelerin müzakiresi, aynı zamanda bu aletlerin tətbiqiyle bağlı üzv devletlerde bacarıqların artırılmasıyla bağlı ortak layihelerin hayata geçirilmesi müzakere olundu.
1: Azerbaycan'ın da son yıllarda yeşil enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm alanında gerçekleştirdiği projeler bu gündemle örtüşmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yanı sıra Nahçıvan'ın yeşil enerji bölgelerine dönüştürülmesi yönünde yürütülen çalışmalar, ülkenin yeşil ekonomi stratejisinin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Türk dünyası açısından ise yeşil finansman yalnızca çevresel sorunların çözümüne yönelik bir araç değildir. Bu alan yeni teknolojilerin uygulanması, yatırım işbirliğinin genişletilmesi ve ortak projelerin finanse edilmesi açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu açıdan Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin faaliyetleri, Türk devletleri arasındaki finansal ve ekonomik işbirliğinin yeni bir aşamaya geçmesine imkan sağlayan platformlardan biri olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönemde temel amaç, kabul edilen girişimlerin somut projelere dönüştürülmesi ve yeşil finansmanın gerçek ekonomik sonuçlar yaratmasının sağlanmasıdır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan Televizyası'nın 70 yıllık yubileyi kayıt edildi.

Sevdiğin çok güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde

Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

gecen süpedek, göynerik biz, gelen gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik, yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik, o günde.

Bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: ve After Duvalin.
3: Bu benim bilenim.
4: Hayır, sen şöyle söyledin.
5: Mecaz Gayenray.
6: The Voice That Leaves Us.
0: Beynəlxalq Radio.
7: Badamlı. Söz Zeynal Cabbarzadə, musiqi Tofiq Quliyev, ifa Anatollu Qəniyev. 1965-ci il.

Gazı var onunla, bazı var sezonu. Yaz olur keyif kim, az olur çok olur. Şöhreti hoş sözü, söhbeti gezir eli onun şanı. Ve be ne güzel suyu var bizim Azerbaycan.

0: Birliğin remzi. Enal Halk Radyo 85.
1: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey kahraman evladın, şanlı vatanı. Senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker hera bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan. Azerbaycan, Azerbaycan.

şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dinlendireyim rastı, mahuru, zimzime eyleyim sigahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

0: Reste mais on est bien sauté, Chouchou.
1: La voix de Chouchou continue.
2: İndisaziz dinleyiciler, Mahtavan'ın olan ulhaq sevgisi ve ihtiramı diğer numunelerinden söhbət açacağız.

gecen süpedek güneyrik biz. Gelen gideni dinleyrik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz daha eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde o anda

İgram ya bakalım bur. İçavan xirar. Çünkü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakalım var. Çigunluk, heftedin isleyin ve erbeyikara, seyahatdin çıkaydan zoraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada, www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zakatsıla.

0: Gobi standartin elektrikten stansiya kasu enerji desi yıkan. Azerbaycan'dan enerjiden siyasette adetten enerjiden bunarı kala sanal. Türkiye'de enerjiden bunarın payı kajmeri kaydat ana proyektar kile tutuldu. İn siyasette nubatın vacib neticeyle kaysat pakudin Karadağ rayonda kardik kutunay Gobustan rakin elektrik stansiye. Prezident İlham Aliyeva 5 megawatt gücünün Gobustan rakin elektrik stansiye akayın mereket eştirakmak. Devletin çekide stansiye tıka Adan Kardik Ayva Proyekt Viza Kudzuay Universal Enerji Kampanyi'den Azerbaycan'da ve Alakunikay malumat kanı var. Kitay'den Universal Enerji Kampanyi'den Patayriyalarına proyekti Azerbaycan Kitay Emekdaş Bilim Enerji'den sektörde ve Rekarik Aysa'da kizmi dikkatli oldu. Gobustan Stansiyetka malumat kayı Tükörce'day Enerji'den Pınar Devletin Agentlu'den Direktör Cavid Abdullayev'a lahanı var. Elbette, en rekemri Azerbaycan'dan enerjiden sistemde elefeyi transformasyeden maştab alıza haydaldi Gobustan rakin elektrik stansiya ancak çiğ enerji hasilzay obyekt duş. Proyekt Azerbaycan'dan enerjiden hatasız ve mehkem arının kasu enerjidiz elacun yigin arının ve ülkeden kvezmay vaxtonda elektrikten enerji hasilzay elin kasu enerjidin merkezli kaysadaz elkünün rekey ve hizvay elin kamyer.
1: Panne 8 saat 4 kala sanal. Al Arin Radio, Utpan Yuvad.

Sovereign Vault Graydalay Ziyi Devirdiz. Bazen Kanikudlay San Sentyabr'dan Zegirdiz ilk durlakal karakterdin antiterrorin tedbiri Azerbaycan'dan ayamda tarihte Ziyi Devirdiz ilk buna. Sallay Kanikud sehte davam kayı kırarı neticede Qarabağda kanun da yarığa yarak ve kuvvetinin alakunara kozarına Ermenistan'dan yarak ve kuvvetinin amuk ayarçilerle yakudunuz ve Azerbaycan'dan konstitusiya çıkıyorum patal kulay val yaratmışına. İyi vakıydı, bazen kadlayı söz gülü ağır galip bilin devam kez Azerbaycan dincilerin bir tavval ve devletin soyerin val bir hemarlı. Antiterror din tedbiri neticede Ermenistan'dan Azerbaycan dincilerin yaratmışa kanunsuz rejim dal ehir zigna. Qarabağ'dan Ermeni irin vekil rekalas Azerbaycan din arada Yevlahta görüş gelet kona ve reintegrasiya din mesela ayrıkay Azerbaycan din konstitusiya din ve kanun nizamı kada yöre verdik ilk tunu. Hayd aldı yargal yasara region din hatasuz biliz ve velik filiz mani valzay separatist rejim tarih dizil gana. Tema dik galkay millet din vekil Elçin Mirzebeyli dilahanı. Lokal karakter din antiterror din tedbirlay kuluk velik ve hem tafavatlu yıkargan kalıp dahatma. Katasuz val tükürün, ziyik ilelay, çekik tun, reker, yaşayıştın punktar, sosyal obyektar ve ziyik infrastruktur.

Türk devletinin arada hatasız bir emektaşmalısı iyi devir dizelerse. Baku'da Türk devletinin teşkilat dizisi ülkelerin hatasız ve şurayının katibinin yuvadlahi kuatkun kiletkuni Türk devletinin arada emektaş biri seyiri karay derin valkalurzay vacib vakayeri kaysat bir dikkati alma. Sifte Azerbaycan'da kuatkuni lahayda çi ülkedin impresesta aktif olma sadrak alurma. Tedbirde alay devirdin hatasız ile evergun rikayeli genel ve global proses rikay hakkını Türk devletinin arada hatasız ile sahede koordinasiya güclü avun mesela rikay verebilir onu. Prezident İlham Aliyev ve Lahanova. Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Uzbekistan'da seyir ilerleyi aslı tuşirval ile avurdalay sağlığını yargal vaxt alatmış. Harsa ülkeden için çetin bilirken var. Azerbaycan denen için çetin bilirken var ama çün veri laf çetinsin ağrayık ilmini kuna akatma. Velik sanal karavun ala kunar, çi ülkelerin ve halkların arada maddi kısa alakaya tükürün, Türk devletinin teşkilatının veri halkın arayana dolayı rol güclü avun akozma. Türk devletinin arada emekdaş bilin perspektiva çiğir zayıfının faktörü kaysat ne ülkeyiriz avay atsayı tebi servetar ve kısa geografik çıkaya. Çi ülkeyiriz çeki tebi servetar var. İbrı çi devletar mehkem arınız, halkarın halar kısan arınız hizmetçi. Prezident İlham Aliyev kayı davar var. Yülük koy devirde gelin rekel kaysat, ülkeyirin ve halkarın arada alakaya. Maddi mehkem arın, Türk devletinin teşkilatının veri halkın arayana dair rol hıkacın ya. Haydaldi, Türk devletinin arada kalıp dağıtma emektaşının madil, siyasi, ekonomik ve medeni alakayrı kalasamal, hatasız bilin enerji ve transport kitin strateji sahidani kardik kuralı.

İmadettin Nesimidi sifte kelkin şamakide koçunuva. Adı devir deviri ilimar, din din tarih, hesap ve astronomiya çirnuva. Nesimidi için sifte şiirar, Hüseyin'i lakab daldıkhenuva. Hurufizm din bine esigay, Fezlullah Nehmidi kalaz alaqa xoyna, İri evay burun fikrar çukur zıvay şiirar khenuva ve idlaquluh Nehmidi.

A srva cara grundu karoghe klasel. Kao çan orak arki yığına kadar becanlı. Vuftas nerekiz kız bunhınır yevadır becenim otu somu azgayın portis minçev hamaşkarayın orinak. Samakayın yevcovayın logistik yer toğınarı.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@azteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan İslami Dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Başlıklı konuşma. Kafkas Albanyası'nın Azerbaycan tarihindeki yeri ve rolü adlı yazı. Yeşil finansman Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar. Başlıklı konuşma.

0: Azerbaycan İslami dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Azerbaycan İslam dünyasının dayanışmasını ve işbirliğini güçlendirmeye özel önem veren ülkelerden biridir. Bu politika siyasi ve diplomatik ilişkilerle sınırlı kalmayıp dini, insani, kültürel ve ekonomik işbirliğini de kapsamaktadır. Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ile işbirliği ve uluslararası dini ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması bu yöndeki faaliyetlerinin en önemli örnekleridir. Azerbaycan'ın bu yöndeki rolü özellikle dini liderler arasında diyaloğu teşvik etmeye odaklanmıştır. 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı'nın Müslüman Dini İşleri Başkanları Konseyi üyeleri ve gözlemcilerinden Yahya Bakuvi Uluslararası Konferansı eş düzenleyicilerinden ve Kafkas Halkları Yüksek Din Konseyi üyelerinden oluşan bir heyeti kabulünde İslam dayanışması din önderlerinin toplumda barış ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesindeki rolü ve Türk dünyası ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular gündeme geldi. Bu konuyla ilgili olarak milletvekili Sultan Mehmedov şunları söyledi.
1: Azerbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 1991-ci ildən həqiqi üzvü kimi İslam dünyasında bütün sahələrdə istər mədəniyyət, humanitar layihələr, istər təhlükəsizlik sahəsində öz töhfəsini verir. Öhdəm cənab prezidentin də son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi bugün İslam dünyasında İslam ölkələrinə həmrəylik, lazım olmayan münaqişələr, müharibələrin, anlaşılmazlığın aradan qaldırılmasına böyük ehtiyac var və Azərbaycan bütün platformalarda bu prosesə öz dəstəyini verir.
0: Azerbaycan'ın İslami dayanışmaya yaklaşımının önemli özelliklerinden biri, İslami dayanışmayı dinler arası ve kültürler arası diyalogla eş zamanlı olarak teşvik etmesidir. Azerbaycan kendisini yalnızca İslam dünyasının bir parçası olarak değil, aynı zamanda farklı dini ve kültürel topluluklar arasında karşılıklı anlayış için koşullar yaratan bir yer olarak da sunmaktadır. Bu yaklaşım ülkenin İslam dünyası ile ilişkilerinde dini faktörün yanı sıra kültürel ve insani işbirliğine de öncelik verdiğini göstermektedir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın İslami dayanışmayı güçlendirme faaliyetleri çeşitli yönlerde kendini göstermektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmalarında İslam ülkeleriyle siyasi ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, dini liderler arasında diyaloğun teşvik edilmesi, uluslararası dini ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve barışa yönelik insani girişimlerin desteklenmesi gibi konular birbirine bağlı bir şekilde ele alınıyor. Bu politikanın önümüzdeki önemli konularından biri de Azerbaycan'ın 2027 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Konferansı'na ev sahipliği yapması olacaktır.

0: Kafkas Albanyası'nın Azerbaycan tarihindeki yeri ve rolü. Kafkas Albanyası Azerbaycan tarihinin eski dönemlerinin incelenmesi açısından büyük önem taşıyan tarihi devletlerden biridir. Siyasi, dini ve kültürel mirası Azerbaycan'ın eski devlet tarihinin önemli yönlerinden biri olarak incelenmektedir. Albanya tarihini incelemek aynı zamanda Güney Kafkasya'nın eski siyasi ve kültürel süreçlerini, ayrıca bölgede yaşayan halklar ve devletler arasındaki ilişkileri daha iyi anlamamızı sağlar. Kafkas Albanyası tarihiyle ilgili temel konulardan biri devlet geleneği ve bölgedeki siyasi konumudur. Kafkas Albanyası tarihinde Hristiyan mirası özel bir yere sahiptir. Hristiyanlığın Albanya genelinde yayılmasıyla birlikte dini topluluklar, kiliseler ve manastırlar kuruldu. Bu mirasın önemli örnekleri arasında Karabağ bölgesinde yerleşen Genceser, Hudavenk ve Amaras gibi eski dini anıtlar da yer almaktadır. Söz konusu anıtlar sadece dini açıdan değil, Azerbaycan'ın kadim mimarı ve kültürel tarihini incelemek açısından da önemlidir. Bu bağlamda Kafkas Albanyası tarihini siyasallaştırmadan bilimsel ve kaynak temelli ilkelere dayanarak incelemek özellikle önemlidir. Tarihsel tartışmalara yanıt verebilmek için yalnızca modern siyasi yaklaşımlara değil, aynı zamanda birincil kaynaklara ve bilimsel araştırmalara da dayanmak önemlidir. Çeşitli dillerde mevcut tarihi kaynakların öğrenilmesi, özellikle Kafkas şınaslık ve bölgenin eski dilleri üzere uzmanların hazırlanması bu yönde önemli adımlardan biri sayılıyor. Konuyla ilgili Uluslararası İlişkiler ve Çok Kültürlülük Analizi Kurulu Başkanı Ferit Şefiyev şunları belirtti.
1: Kafkas Albanyası çok vacip bir elementti Ermeniler için. Bunu Ermenileştirme istiyorlar. Mesela için bize itham herhalde söylüyorlar ki biz çalışırız Ermeni kiliseleri Albanlaştıraq. 200 metre buradan aralı Ermeni kilisesi var. Bakı da 19. əsrdə tikilib. Şuşada da Ermeni kilisesi var. 19. əsrdə tikilib. Biz Ermeni kiliseleri qoruyub saxlayırıq. Amma burada həqiqət ondan ibarətdir ki, bəli, Azərbaycan arasında katolik kiliseler var, pravoslav kiliseler var, Ermeni kiliseler var. Amma bizim tariximizə aid olan Alban kiliseleri var. O bizim tariximizdir. Biz de onu qoruyub saxlayırıq.
0: Kafkas Albanyası mirasının incelenmesinde Karabağ özel önem taşıyor. Bölgede bulunan antik Hristiyan anıtları, tapınaklar ve diğer tarihi yapılar Albanya döneminin dini ve kültürel yaşamının incelenmesi için önemli bir kaynak sağlamaktadır. Bu anıtların tarihine mimari özellikleri

derinliklerine ve üzerlerindeki yazıtlara yönelik bilimsel araştırmalar bölgenin antik ve ortaçağ tarihini daha derinlemesine anlamamızı sağlıyor. Sonuçta Kafkas Albanyası'nın Azerbaycan tarihindeki rolü sadece eski devlet olma meselesine bağlı kalmıyor. Bu tarih aynı zamanda Azerbaycan'ın eski şehir kültürünü, dini kültürel mirasını, mimari geleneklerini ve bölgenin bileşik siyasi tarihini anlamak için büyük önem taşıyor. Mirasının bilimsel olarak incelenmesi, mevcut kaynakların sistematize edilmesi ve tarihi anıtların korunması, Azerbaycan'ın eski tarihini daha kapsamlı bir şekilde incelemeye ve gelecek nesillere aktarmaya hizmet etmektedir.

0: net ve hızlı. Uluslararası Radyo 85.
1: Yeşil finansman Türk dünyasında sürdürülebilir kalkınma için yeni fırsatlar. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması artık yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda küresel finans politikasının temel yönlerinden biridir. Bu açıdan yeşil finansman mekanizmalarının genişletilmesi, çevre projelerine yapılan yatırımların artırılması ve devletler arasındaki finansal işbirliğinin güçlendirilmesi özel önem taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkeler arasında bu yöndeki işbirliğinin geliştirilmesi de dikkat çekmektedir. Yeşil finansman araçlarının uygulanması, enerji dönüşümünün hızlandırılması, yenilenebilir enerji projelerinin finanse edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeni imkanlar yaratmaktadır. Bu doğrultuda Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin ikinci yıllık toplantısının düzenlenmesi, Türk dünyasında yeşil ekonomi ve finans gündeminin giderek daha fazla ön plana çıktığını göstermektedir. Toplantı kapsamında yeşil finansmanın geliştirilmesi, mevcut imkanlar ve önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalınacak görevlerin ele alınması, bu alandaki koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Etkinlikte ele alınan konularla ilgili bilgi veren Ekonomi Bakanlığı danışmanı Hüseyin Hüseynov şunları söyledi.
2: Esas müzakere olunan mevzular karbon pazarlarının inkişafı istiqamətində fəaliyyətlərin genişləndirilməsi, təbiət əsaslı həllərə yaşıl maliyyə alətlərinin tətbiqi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi, eyni zamanda bu alətlərin tətbiqi ilə bağlı üzv dövlətlərdə bacarıqların artırılması ilə bağlı ortaq layihələrin həyata keçirilməsi müzakirə olundu.
1: Azərbaycanın daha son yıllarda yeşil enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm alanında gerçekleştirdiği projeler bu gündemle örtüşmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yanı sıra Nahçıvan'ın yeşil enerji bölgelerine dönüştürülmesi yönünde yürütülen çalışmalar ülkenin yeşil ekonomi stratejisinin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Türk dünyası açısından ise yeşil finansman yalnızca çevresel sorunların çözümüne yönelik bir araç değildir. Bu alan yeni teknolojilerin uygulanması, yatırım işbirliğinin genişletilmesi ve ortak projelerin finanse edilmesi açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu açıdan Yeşil Finansman Türk Konseyi'nin faaliyetleri, Türk devletleri arasındaki finansal ve ekonomik işbirliğinin yeni bir aşamaya geçmesine imkan sağlayan platformlardan biri olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönemde temel amaç, kabul edilen girişimlerin somut projelere dönüştürülmesi ve yeşil finansmanın gerçek ekonomik sonuçlar yaratmasının sağlanmasıdır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.